0: istediğime premis karnı var. Ara samsat baytak adaba samsat kuabaya sürü bayku değil ama sana bayku sayına. Kostala iresi demeye yaparım. Azıcı bana bayrıs değil. Bir say film ama kanlarda kadı ali. Sansa diyor vias ma çiriku. Soğutu oynama boyu var mı var ya? Ra yo vias gordi goda hiri deri. Domi afli proud film sabu anda boyuyla. Yine bu maistu tamo bu gerisi cam bu gerisi mili. Niti mirman. Kukamar gona satsu. Ro afu banda avraz bekti doğru cesle dehira razı di vani piste uduru isa vani buz de aykuti varu sansani basira evte kisim kukamar gona payira hegu suti vani bir laytani sabbazan different different film bora onu baykusa. Ro Orik zanana orik filku kuraru tanı. Nasıl miro filku kuraru tanı oldu kuraru. Justin Mosul cana providiku sete bora aygı su vani. Su cana providi vani. Bu aygıcı cün istama algari bikas boyra aygı sa. Tü biz ne istama acı sabi benzer tesvayı. Pode chamar só de regombe, não sou desmate, mas só é goira, canso.
1: Marigo, se chama prova de cochetrama, ou chamcha tutula na maçuza nas festa, ou agarinho, que já tava costurada a polícia.
0: Isto combina mal, goroína. Zaten böyle buzlu su diye kurar. Zeyli beni ma ekar kalay sikar. Rana buzlu kurar. Sikir azı zani kurar maçma bir sas varsa. Ma kası bende abal çözeyim ma bandina ayna. Tara mali azıle su diye koşun maçı. Mala zaten tazı diye kurar. Çeyi sikavundayı atabaytı çizdayı prayog gordi. Yani prayog ne bayra da tü çizdayı anliyim usma rahi rahi gosu diskayetisle prayog varera azı sağlamı bana çeyi mudayına silahsa kinam diskubini ahli muhattı uncağla. Reyti zanalli itimiyor sana dağlığını bağlatıyor bani kurar. Rekord merakma bani onca sağlarına. Suudi bandı evada dedi yani dizicali sözde sözde katipe kurar. Lece yani modifiye gonna bunu nasıl mı onca ya? Sudistan'ın kadarı deri kurarma, dizicelayız gördüğü koyarak garı garı kurarlarca alıkı bir sağcı kurarım gördü lani bani sos bacı çoğan yeri desma algari bari bila hepsi kampanyi bayrası.
1: Desma samsa desa miti yatama sonye samsa tısa civarla eli samsa dıra samsa dıra arulli. Şu çana proyedik o payı kaseri